ayoy. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdan eli fenani gerdan e kaza e poza peçük e fenani nükredi kevo ele ve teni ke fenani kağıt edese katıbay. Tili peçe fenani hemra kalama eti serbi keve seven gesere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanu daray. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşan şare ve hamay. Suret eteliyam kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim ve çente.

Helveste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar Bazen de kafesa hesini da girti Bidulu bir yara wana mezin Behesta evine wan u giridana wan bir ribertiye u gelekvara

0: Franchement, mon rouge. Non, non, non.
1: Babadan
2: önce müsaade isterim.
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

şimdi nerede? Karamaliyat da gelip ki mazına aş, kurdu kurdistan era. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekam gelip, bir kevne ve dozeda, o an dozat da bernedin. Zilan, arı zilan.

0: Selamünaleyküm abi.
1: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
0: Nasılsın?
1: Bekri.
0: Efendim.
1: Dayarı. Kule plaza akım kapıcayın ki akısisi. Bela kıda hatı çayın koç bu kirmiyete çöpki. Haydi kirem haydi.
2: La bela kirivani ma harcay. Kalesi uy gahu gahu.
3: La ya kirivi la. Çayli adına. Gher çayli adıkum. Enta zuga. Şuf şlon.

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin behesta evina wan u gridana wan bir ribertiye u gelekhoran ez

Helveste jidiliyen cenga azadiya ra şirin birindar Bazen de kafesa hesini da girti Bidilu bir yara wana mezin Behesta evine wan u giridana wan bir ribertiye u gelih varan

0: Je suis en feu rouge. Mon bonheur.
1: T'es les mains ou pas? Ouais, c'est bon.
2: Robo'dan
3: önce müstahmi isterim.
2: Robo! Oğlun oldu!
3: Ne?
2: Oğlun oldu!

Gelik hudar, gelik azadi khaz. Da helbest u da khaftini mede, yek kise ilmi, kise zanayi u yek kise nühteyn din. Zor beviste, gigava gelime ev guhdar kirin, jihab dipirsin, lewd naba zmani mekevi, be axaftin, zor başi.

ay evina dilemin Ronia çavimin Mündiriya tekülle Kes kuy soru deramın.

0: mi pamore çalma. Na kanya de la bishare de da sta kusme de de sma de de sma de sma jorin. Na di se de ri se de re kam ru se ni ye ke kurman de ye ke acem ye ke. Allah ve sonra sibe ra çümen cem yan gazi de Türkiye mi diye ke ben de la çabe ke la bizme teyle çapıl de ye por ke jana kandila. Gerdan da ve çok da kondar yan tabi çartil ya bilir misin aşka vay sibe ve mera tarat eder bazı ve adı fırı kemine ve seyhavi dina barış gül ya. Mesela kudar tavan dedi kim ramizhane gidi ve leve şekerin ya nagi ve ahmedi ile tarzı edi hakimi. Şemli edi arabi halukat dedi gerdan ekhap kap geber kuhara le kerem kim gel ya van okun o çıkavarın. Mesela ya tarız utarız bağır rakuat yap şemana khiyalu khamakin rıka vay del. Vay del vay del vay del. Hab salim tamam az heşir avdale ve der imana bavet sana gel o ve ismi gemine de sehvavi dına ve resul ya. Mesela kuda tavan dedi kim rami şahane gildi megulü ya nâve ve ahmedi ve terze de hakimi şemle de arabi le kerem kim. Le arabi nizan müşür ve terez ve terez ve rakû edip şemle de khiyal ve ismi gemine derdi kul bu khiyal ve cehde khemme veydel. Ah veydel dil veydel.
1: Ramayt peygamber.

şimdi nerede? Karamaniyat da gelip ki mazına aş. Kurdu Kurdistan'a era. Uşme forte nu. Esi kut vizyana nu da. Demek şunu dedişim. Gerek kan

Dişlerine götümere serhede zozana zozani sarın tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve sevenge sere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina sevecce seve kalatine çen sale kabı gice sere penanı daraye. Tırra ve kol ezere hurbu kutu peşan şare ve hamaye. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermaye. Sev yek saat emrim ve çenti.